0: geçtikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Saatler 22'ye gösterince birlikte olacağız. Birbirinden

Şu evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesait olanlara, tüm emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Sizler şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere göndermeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. İçimde bir duygu, gözümde. Şimdi Emre Yılmaz diyoruz ama içinde yapay zeka düeti de var bu şarkıda. İlk birlikte bu güzel yorumu dinleyelim, sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Gülbe, Allah'ına kurban.
2: Arabesk'in atar damarı Fırat yayında.
3: Baba büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim.

güzel bir şarkıyla startımızı verdik sevgili dostlar. Haydi o zaman devam edelim, hiç yok, durmak yok. Güzel bir Adnan Şen ses yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. WhatsApp hattımızı da daha yeni açtık var ya, anca yetiştik bugün. Bir de çay demleyelim dedik arkadaş, su yok, nasıl işte var ya. Şimdi arkadaşlar hatırlatayım, bu 18'de, 18.38'de, 19.20'de, 19.55'de gönderilen mesajlar var. Bunları sileceğiz. Haberiniz ola. Sonra gönderdiniz. Vay efendim niye okunmadı falan demeyin. 20.00 itibariyle gelen mesajlar kayda alınıyor. Haberiniz olsun. Bakın WhatsApp'tan gönderdiğiniz saate, eğer 20.00 öncesindeyse yani 19.59 olsa bile maalesef okumuyorum. Öyle de bir kılalım işte. Onu niye yapıyorsun derlerse de aslında kıllık falan şaka bir yana ama. Şimdi bunu alışkanlık haline getiriyor insanlar. Sabahın köründe de atıyor. İşte öğlen arası atıyor. Öğlen atıyor. Yani kafasına göre atıyor. Nasıl olsa akşam başlayınca okunacak diye. Öyle yok abi. Program başlayınca herkes atsın. Sırası gelen okunsun. İlk mesaj benimki okusun diye sabahın köründe mesaj atıyor vatandaş ondan sonra. Abi biliyoruz yani, yıllardır bu işi yapıyoruz yani. Kalmadı. Mesajları paylaşmaya başlayalım. Yayınlar kalbimin attığı her güzel anda aklımda olan Samet Yıldırım'a sıradaki arkadaş armağan olsun. Merve'sinden seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Yayınlar ben Seda Çalışkan, sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan, armağan olsun seni her şeyden çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar biz İkizler Suat ve Fuat'tan, dostlarımız Masakör Erhan Topal, Ejder Hayta, İbrahim Cırlaz ve Çağatay Topal'a gelsin demiş sevgili kardeşlerimiz. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu anda sesime kulak veren Feder Bey'e armağan olsun. Bir Adnan Şenses. Abi kaç gündür var ya adam Adnan Şenses çal diyor bana. Hep ekiyoruz hep. Ya var ya adam ister de çalınmaz mı ya? Bu güzel şarkı sana gelsin Feder Bey.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat Yayınlar.
1: Ya Rab, bu bedene neden can verdin? Meleğin zulmünden bitmiyor derdin. Ya Rab, bu bedene neden can verdin?

şarkıyı dinlerken şöyle geçmişe bir aklım takıldı gitti yani. Bu şarkıyı Peder Bey bize bir, bizim bir arabamız vardı. 131 Doğan. Metalik gri bir Doğan araba vardı. Şimdi onun içinde gezmeye giderken şarkılar dinletirdi Peder Bey bize ama bu şarkıyı dinliyorduk. Hatırlıyorum ama hangi sanatçıdan dinliyorduk bilmiyorum. Şarkı oradan aklıma geldi. Bir de bu şarkıyı var ya çok çalardı var ya. Bunu net hatırlıyorum abi. Ama o deminki şarkıyı kimden dinliyorduk o zaman, o dönem hatırlamıyorum. Ama bu Cengiz Kurtoğlu'nun bu şarkısını var ya döndürüp dinliyorduk. Daha doğrusu dinlettiriliyorduk ya. Bak şimdi eskilere gideceğiz ha. Dinliyor musun Peder Bey? Anılar gözünde canlansın. Hadi bakalım bizler de mesajları paylaşalım bu arada. Yeni Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlu Merdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin. Annesinin bir tanesi onu canımdan çok seviyorum demiş. İyi akşamlar kolay gelsin Fırat Bey sıradaki en güzel şarkılar. İlk göz oğlum ağrım. Aslan parçam canım oğlum Recai Sözeye sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Ayrıca Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Erdem Yerlikaya, Suat Nalbant abisine, tüm arkadaşlarına ve radyonuzun tüm çalışanlarına armağan olsun. Seni canımdan çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan yeğenim Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı armağan olsun. Şevkat Şengül amcasından ve ailesinden selamlar demişler. Haydi o zaman. Gelsin abi tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu. Hayret ettimle sizlerle.

gitmene çok hayretten ettim. Birden bire ne oldu ne oldu bilse, bırakıp da gitmene

0: yalanlar. Bırakıpsa gitmene çok hayret evet. Sen değilmiş meğerse bütün yalanlar. Bırakıpsa gitmene çok hayret ettim.
1: Taverna Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu'nu uğurladık sevgili dostlar. Devam edelim reklamlar öncesinde. Son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşacağım. Çünkü reklam saatini aşmamamız gerekiyor. Yayınlar Fırat Bey, size Silifke'de bulunan yeğenim Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan canım oğlum abi. Hep arka arkaya gelmiş bu mesajlar ya. Canım oğlum Erdem Yerlikaya için armağan olsun demişler. Hani bu mesajları atarken aralık vererek atın. Arka arkaya aynı isimler denk geldiği zaman hoş olmuyor. Sanki sadece siz dinliyormuşsunuz havası oluyor var ya. Dışarıdan şimdi mesaj atmayan bir sürü dinleyici var biliyorsunuz değil mi? Sessiz dinleyicilerimiz çok var. Şimdi bunlar dinleyince ya kardeşim bu radyoyu da başka kimse dinlemiyor mu ya? Olmaz öyle işte, o yüzden ara vererek atın arkadaşlar. Emre Kaya aklımda bir

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damar'dan Kahve programı devam ediyor tüm hızıyla sevgili dostlar. Sırayı İbrahim Bala alacak. Merhaba, ben Ercan Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Adana'nın gülü Oktay Demirezen abime selamlar demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar abi, ben Mutlan Gülşen Mülayim. Yerinden hiçbir zaman şüphen olmasın. Sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Kazım Çevik Loto diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. İbrahim Balay ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.

sizlerleydi sevgili dostlar. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Koca Vilayet'ten Berat, Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, Muzaffer Kartal, İsmail Ekinci, Murat Ersin, Barış Abif Aydoğdu, Şavker Ozan, Serhat Müden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt, sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a ve değerli dostları İsmail Ekinci, Mustafa Al, Fatun Burak Demer ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur Dağ ve Sertan Ünal, Veli Arslan, Mazhar Kör için gelsin, iyi yayınlar. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz, teşekkür ediyorum.

0: Eczane bir şarkıdır. Bu adam da hakkını veriyor gerçekten. Selami Şahin şarkısı ama Emre Gülkaya hakkını vererek çok güzel söylüyor bu şarkı. Şimdi hep birlikte bağıra çığıra söyleyeceğiz. Volümleri yükseltin, tamam mı? Aynı zaman şarkı başa gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Volümler yükselsin.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Selam, damara devam.
3: Mersin FM 104.6.

0: Adam efsane söylüyor var ya bu şarkıyı. Gerçekten çok güzel seslendirmiş. Emre Gülkaya mümkün değil. Sizlerle yeni sevgili dostlar. Demokraside çareler tükenmezmiş. Yani sular kesik. Çay demleyeceğiz. Şimdi çay olmadan olmuyor biliyorsunuz. Çaysız yapamayız abi. O yüzden ne yaptım? Buzdolabında su vardı, soğuk su. Onunla çay demledim. Ne yapayım abi ya? Devam edelim mi? Hadi o zaman durmak yok diyoruz. Alihan'la devam edeceğiz. Bak şimdi çok güzel bir şarkı yine. Nişanlım lastikçi Barış Yıldız'a, Okan kardeşime Sıradak Şarkılar Armağan Olsun Seni Çok Seviyorum demiş. Merhaba Sıradak Şarkı Sedifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gün Doğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarım için gelsin demişler. Yayınlar ben Nurgül Gözeller. Sıradak Şarkılar Canım Eşim Dede Gözeller'e Armağan Olsun demiş. Olsun o zaman. Alihan, kahrettim kendime sizlerle.
1: Hiç

incitirim, incitirim diye sakınırken, yazık ki sen bana kıydın, ben sana değil. Kahrettim kendimi, mahvettim kendimi. Yine de sana kıyamadım, kıyamadım.

0: ateşe attım.
1: Seni yakmadım, kıyamadım. Talihan'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu güzel şarkı sonrasında da kısa bir reklam arası sizlerle olacak. Sonrasında da son saatimize karşınızda olacağız. Nasıl geçti bu bir saat var ya? Nasıl geçti? İyi akşamlar, yayınlar. Şahsen sevgilim Recai Sözay'a çok selam ve öpücüklerimi göndermek istiyorum. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhabalar Aslan kardeşim, sıradaki şarkı sana ve arkadaşlarına gelsin. Seni seviyoruz Can kardeşin demiş. Kim göndermiş, kime göndermiş belli değil. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik, sıradaki şarkı Yakışıklı Babam. Tek gerçeğim Kadir Çelik'e gelsin. Beni tarif edemeyeceğin kadar çok seviyorum canım babam demiş sevgili kardeşimiz. Şarkımız sonrasında dediğimiz gibi kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Gülden Karaböcek'le sizleri baş başa bırakıyorum.

ediyoruz birlikteliğimize, son saatimize. Karşınızdayız sevgili dinleyenler. İyi akşamlar Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkıları Canım Oğlum, Recai Sözay ve Sana Armağan Ediyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz arkadaşları. Erdem Yerlikaya, Suat Nalban, Tonur Toy, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz ve tüm arkadaşlarına, radyonun değerli tüm çalışanlarına armağan olsun. Yiğidim kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alpaltın'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail Ekinci, Can kardeşleri Ferdi Arkaç, Kasım Hüseyin Deniz, Kürşet Öz, Harun Canyurt, Nazmi Ertem, Musa Azkay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve Sana Gelsin Fırat Reis demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun.

0: Susam'la sizleri baş başa bırakacağız. İnanmıyorum diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Gül be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

gibi kaldım sensiz.

Sevgili dostlar, şimdi ardına güzel bir şarkı daha gelsin mi? Bak şimdi şarkının güzelliğine bak ya.

0: akşamları yayınlar sıradaki en güzel şarkılar canım Mustafa amcama ve toprağım ablam Şule Bozdağ'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Merhaba iyi akşamlar sıradaki tüm şarkılar canımın içi her şeyim Hıdır Poyraz'a gelsin iyi ki sen sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar ben Erdem Ütömük'ten dinliyorum. Canım eşim Emrah Erdin'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyorum kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş sevgili dinleyicimiz.
1: Seni de terk edenler olursa kaderinde.
0: Var ya bak bu şarkı da beni böyle ne mazilere götürdü var ya.

0: Mevsim yok, cehennemde ümit besenle sizleri baş başa bırakalım sevgili dinleyenler. Sonrasında burada olacağız.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: cehennemde.
1: Vallahi Ümit abi çok doğru söylemiş. Mevsim yok cehennemde. Alev alev yanacaksın. Ay o bedduayı alırsan var ya yanarsın abi. Allah korusun. Devam edelim. Ferdiciler hazırsa güzel bir Ferdi Tayfun şarkısı çalacağım sizlere. Hazır mıyız? İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mersin Mutlan. Melike Delici, Bir Kalbim Var. O da senin, seni çok seviyorum sevgilim. Bugün çalacak olan şarkılar Görkem Koşa ve arkadaşları Osman Bıyıklı, Mahmut Samsa, Tarık Akan ve Hasan Gedi'ye gelsin. Sana da kolay gelsin abim demiş. Eyvallah, teşekkürler. Silifke'de bulunan Anamurlu Deniz Gündoğmuş'tan Silifke'deki arkadaşları Mehmet Ali Göz, Yaşar Şüklü, Resulcan, Şahin ve Ramazan Ertugan'a gelsin sıradaki şarkılar demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Duran Toklucu. Sıradaki şarkı Gözümün Nuru, en kıymetli mahzen oğlum Kadir Çelik'e armağan olsun demişler. Seni...

sevilseydin Ferdi Tayfur. Abi boşa dememişler. Olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdi abimiz diye. Ökhan Güney'le devam edelim mi? Haydi o zaman, iyi akşamlar. Mehmet ben Silifke'den. Sıradaki şarkı çok sevdiğim canım sevgilim Ebru'ma gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin o zaman. İyi akşamlar, yayınlar. Biz Havva, Sadık Yıldırım ve Tuğçe Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar oğullarımız ve kardeşlerimiz. Mustafa Fuat Suat üçüzlere gelsin. Yan yana güzel günlerde görmek dileğiyle Fırat abi hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Seni çok seviyorum, yüreğinden öpüyorum abim demiş sevgili kardeşimiz. Gökhan Güney'le sizleri baş başa bırakalım. Artık gelsene diyecek.

0: Şirde şimdi 3 tane artık gelsene şarkısı var. Bir bakalım hepsine tek tek hangisi daha güzel.
1: Mektuplar sen anlar yetmezse bana.
0: Şimdi bir buna bakalım.
1: Gurbeti.
0: Hah işte bu ya, Allah Allah, o ne öyle arkadaş. Testlediğim böyle olur. Heşli sesinde yayını yapıyoruz zaten. Şimdi araya da böyle bozuk şarkılar çalınca olmuyor maalesef.

0: Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerden ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: selam damara devam.
1: Baba büyüksün.
0: Eyvallah.

0: Radda damardan kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Müslüm Baba gelecek şimdi.
1: Allah Allah.
0: Arkadaşlar hatırlatayım, şu dakika itibariyle mesaj göndermiyorsunuz. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza yetiştirmeye çalışacağız. Bakayım hemen şöyle son gelen mesajımızı. Şu dakika yani en son gelen mesajı kontrol ettim. Numarasını hafızamıza yazdık. Bundan sonraki gelen mesajları okumayacağım. Bak haberiniz olsun. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı Can Yoldaş'ı bahsettim. Canım sevdiğim Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim demiş. Kolay gelsin, selamlar, hayırlı akşamlar demişler, el sallamışlar. Sevgili Fatma ablamız, selamlar olsun sana. Bu güzel şarkı sana ve eşine Ahmet abiye ve çocuklarına armağan olsun, selamlar olsun. İyi günler Fırat abi, ben Derya Öztürk. Şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'e armağan olsun. Seni çok özlüyorum, ömrümün geri kalanı demiş. Vallahi var ya, Kürşat kızmıştır şimdi sana söyleyeyim. Yani bu mesaj bu saate kalmamalıydı. Haksız mıyım Kürşat? Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Bak işte iyi insan lafın üstüne mesaj atarmış. Boşa dememişler. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpatun, dostlarım Hasan Hüseyin, Deniz Harun, Can Yurt, Mustafa Ersin, Barış abilerim, Şafir Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demişler. Selam iyi yayınlar, ben Mersin Güneykent Mahallesi'nden Berdan Karahasan, Silifke'de bundan Engin Karahasan, canım abim. Selamlar olsun demiş sevgili kardeşimiz mesajında. İyi akşamlar, ben Nazlı Asra'daki şarkı Silifke'de bundan dayım Mehmet Güney adına gelsin demişler. Gelsin o halde. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin. Haydi o zaman ver coşkuyu kolonlara.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

benden daha yalnız değilsiniz ki. Dinleyin geceler. Hüsnüm Baba radyonuzda sizlerleydi. Selamun aleyküm, söyledik şarkı ismini sayamadım, dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Beysat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker Ali İzmirli, Şeker Dayıma, Ömer Bircan, Ümit Boşkur, Murat Boşkur ve Çağatay Topal için gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat abicim, uzun zaman oldu yazamıyorum işim yüzünden, kusura bakmayın. Ben Gülen Çelik demiş. Estağfurullah sevgili kardeşim, selamlar olsun sana. Canım abim biricim, arkamdaki gücüm, seni çok seviyorum, bir tanem çok özledim demiş sevgili kardeşimiz. Yeni Afret abi, sevdiklerinizin kalbinden kurtulduysak özgürlüğün canı cehenneme. Ben Mazhar Köster'deki şarkılar değerli kardeşi Uğurcan Yılmaz'a gelsin ve radyonuz çalışanlarına armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Selam yeniler, ben Mersin Kurdali Mahallesi'nden Eyüp Songül Silifke'de bulunan Engin Karasen abimi canı gönülden selamlar olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den değerli dostları Osman Büyüklü, Fuat Suat Teker, Devran Gezici, Semih Genç, Alparslan Güven, Mustafa Zehir, Sertan Ünal, Çağatay Topal için gelsin demişler. Eyvallah, gelsin o zaman. Bilemezsin sen, bir Ferdi Tayfur şarkısı Bülent Abla Diva yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız.

Bilemezsin Sen, Bülent Ablı. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la Damardan Kalbe programında sırayı Orhan Gencebay yer alacak. Yayınlar ben Fatma Kaya Sörek Şarkı. Kızım Arsel Alşan'a, oğlum Ali Şahin Alşan'a, Çağla Nur'dan canından çok sevdiğim Poyraz Durmuş'a gelsin demişler. Selamı yeniler ben Mersin Mevlana Mahallesi'nden Kerim Songül. Silifke'de bulunan canım abim Engin Karaarslan için sıradaki şarkılar armağan olsun, selamlar olsun tüm dostlarına demişler. Ben Muhtan Ayşegül Durmuş kardeşim, sıradaki şarkı Şule Bozdağ'a gelsin demiş. Bakalım bir diğer mesajımız. Ben Cesur, sıradaki şarkı abilerim Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Barbaros Çelik, Can Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş. Yeniler Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Belihan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili Fatma ablamız.

Yeni Harf Yeter, ben Atay Yurtan. Veli Ancilek sıradaki şarkılar. Değerli dostlarım Yasin Şahin, Bediran Dölek, Berkan Taşçı, Onur Toy ve değerli abilerim Selahattin Mert Kasapçı ve Oktay Demir Ezen'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Bunca yıl habersiz yaşadım seninle. Bugün de dün gibi. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında son iki şarkımızla sizlerle olacağız. Şu şarkıyı tam başa almayacağım. Sadece sözün girdiği yerden başlatalım ki iki şarkı da çalma imkanımız olsun.

seviyorum demiş. Selam, iyi yayınlar. Ben Diyarbakır Bağlar'dan Beytullah Kaplan Silifke'de bulunan Engin Karaysen abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Mert Kezer'den değerli dostlara Mustafa Yusalsar'a, İsa Yusal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tibiyaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Mutan, Umut Acar, Selektüm Şarkılar kardeşlerim Murat Acar, Yasin Ayusal, Görkem Koçak, Aydın Aydoğan, Süleyman Keskin abilerim için Osman Bıyık, Hasan Gedik, Öcal Şahin, Orhan Akıncı, Hasan Bahsi, Ceylan ve İkizler Suat Fuat Teker için gelsin demişler. Arkadaşlar mesaj göndermeyin. Dediğim gibi son mesajı hafızamıza yazdık, ondan sonraki gelen mesajları okuyamayacağım. Bergen'le sizleri baş başa bırakalım. Sabır ver diyecek, sonrasında yine bu şarkıyı başa alamayacağım. Sözün girdiği yerden alalım. Sonrasında son şarkıyla karşınızda olacağız.

Dur Verş Bergen sizlerle buluştu sevgili dostlar. Ve son şarkımız İbrahim Tatlıses'in Avuderi İmparator yorumu sizlerle olacak.

İyi akşamlar Fırat kardeşim. Hatay, Antakya'dan yazıyorum. Ferit Spencer'deki şarkı Canım Kızım Ezgi. Canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Selamlar. İyi akşamlar. Selam, iyi yayınlar. Ben Mersin Alkent Mahallesi'nden Vedat Beyter. Silifke'de bulunan Engin Karaarslan abime selamlar. Sıradaki şarkılar sana armağan olsun demiş. Yeni Pazar'dan Erdem, yine Engin Karaarslan abimiz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Bursa'dan ben Emre Yeşil, sıradaki şarkılar Kaan, Talha Bıçakçı ve Tuğra Öztürk abilerime armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mustafa Çelik, sıradaki şarkılar abilerim için gelsin demiş. Ahmet Çelik, Emrah Çelik için demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derman Gezici, sırada şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, iyi yayınlar. Ben Ercan Keleş, can dostum Mehmet Ali Can için Etkin'den Sensizim şarkısı demiş ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun diyelim. Evet, bugünlük de birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Başınızı şişirdik var ya, bağıra çığıra iki saatimizi doldurduk. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle ölmez sağ kalırsak tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bakın, radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Az sonra birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar, tekrardan dinlemek isteyenler saat tam 24'te tekrarını dinleyebilirler.

suçlusun bana. Hakkım helal değil, haramdır sana. Sen bu günlerini borçlusun bana.

0: aşkım. Hayatın zorlukları boğazında bir ilmek gibi seni boğarken, yıllarca omuzlarına basarak nefes aldığın ve ayakların yere değdiğinde her şeyi unutup bir kalemde silip attığın o insan var ya, öbür dünyada hesabını veremeyeceğin faturan olacak.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Merkez.

0: Reklam tanıtır. Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun

0: Burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0. Çift 0.
12: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik

0: Birlikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Yes.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: size.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir.

0: Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma. Bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını. Umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni, bırakmayın.

yarın yok bu aşktan.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem in

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen

0: telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapı

0: 252-41-67 542-252-41-67 Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: İçeceğini al, Han Restoran'a gel. İçeceksizden.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu

0: Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 50.

Meclis Genel Kurulu en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter savcılıkta ifade verdi. Üç isim de deprem dönemindeki paylaşımlarının amacını anlattı. İfadelerde geçmişte yapılan bazı paylaşımların deprem dönemindeki duygusal ortamın etkisiyle gerçekleştirildiği savunuldu. Çankaya Belediye Meclisi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine başkan vekili seçti. Çankaya Belediye Meclisi tutuklanan Hüseyin Can Güner'in yerine başkan vekili olarak Haldun Güler'i seçti. Silivri Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve organize suç soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Bursa İnegöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başsavcı Yasin Emre, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle tanıştı. Emre, adalet hizmetlerinin vatandaşlara eşit, tarafsız ve şeffaf şekilde sunulması için çalışacaklarını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Halil Çopur'un naaşı törenin ardından Tarsus Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hindistan Türkiye Büyükelçi Vekili Ovesa İkbal'le ticaret ataşesi Pret Kumar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve Mersin iş dünyasının Hindistan'daki fuarlara katılımını değerlendirdi. Görüşmede işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Mersin Çevre Platformu ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Akdeniz'de artan mikroplastik kirliliğine karşı acil eylem planı çağrısı yaptı. Açıklamada

0: Adana ve Mersin kıyılarındaki mikroplastik yoğunluğunun Akdeniz'in en yüksek seviyeleri arasında olduğu belirtildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 çocuk annesi kadın düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler sürücüyü tespit ederek 10 bin lira cezai işlem uyguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Analik Handbol yarı final müsabakalarında Mersin Erkek Handbol takımı Niğde'de sergilediği performansla Türkiye finallerine yükseldi. Sporcular 24-28 Ağustos'ta düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için mücadele edecek. Mersinli sporcu Ali Eren Durgut yüzmede şampiyonluklara imza attı. Sporcu 20-21 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro yarışlarında kürsünün her basamağında yer aldı. Durgut yarışlardan 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: Etin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538 437 02 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Öz

0: Bay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bir masal gibi sanki. Bir rüya bu mutluluk. Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin. Sürüp gitsin bu sevda.

0: Reklam tanıtı.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damar denince, damarın tek adresi.
10: Mersin FM.
9: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Gök Su Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Mat Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol Karşı.

0: karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyacı.

0: suçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: İsyanlardayım, isyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım.
1: Damar damar, işte o kadar.

sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Meclis Genel Kurulu en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter savcılıkta ifade verdi. Üç isim de deprem dönemindeki paylaşımlarının amacını anlattı. İfadelerde geçmişte yapılan bazı paylaşımların deprem

0: dönemindeki duygusal ortamın etkisiyle gerçekleştirildiği savunuldu. Çankaya Belediye Meclisi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine başkan vekili seçti. Çankaya Belediye Meclisi tutuklanan Hüseyin Can Güner'in yerine başkan vekili olarak Haldun Güler'i seçti. Silivri Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve organize suç soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Bursa İnegöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başsavcı Yasin Emre, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle tanıştı. Emre, adalet hizmetlerinin vatandaşlara eşit, tarafsız ve şeffaf şekilde sunulması için çalışacaklarını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Halil Çopur'un naaşı törenin ardından Tarsus Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hindistan Türkiye Büyükelçi Vekili Ovesa İkbal ile ticaret ataşesi Pret Kumar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve Mersin iş dünyasının Hindistan'daki fuarlara katılımını değerlendirdi. Görüşmede işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Mersin Çevre Platformu ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Akdeniz'de artan mikroplastik kirliliğine karşı acil eylem planı çağrısı yaptı. Açıklamada Adana ve Mersin kıyılarındaki mikroplastik yoğunluğunun Akdeniz'in en yüksek seviyeleri arasında olduğu belirtildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 çocuk annesi kadın düştüğü kuyuda hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan kural ihlaline ilişkin görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler sürücüyü tespit ederek 10 bin lira cezai işlem uyguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Analik Handbol yarı final müsabakalarında Mersin Erkek Handbol takımı Niğde'de sergilediği performansla Türkiye finallerine yükseldi. Sporcular 24-28 Ağustos'ta düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için mücadele edecek. Mersinli sporcu Ali Eren Durgut yüzmede şampiyonluklara imza attı. Sporcu 20-21 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro yarışlarında kürsünün her basamağında yer aldı. Durgut yarışlardan 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34. Sektöründe öncü firma.

0: Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali. Şoför Mahalli başlıyor.

0: saçında siyah kalmamış. Vay be, benim adım. Rehberleri Kur'an et, mazlumlara yaran et. Derdi büyük Turan idi. Vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde. Dün neyse aynı fikirde. Vay benim, benim abim.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde

0: LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık

0: Tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar. SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Şoför Mahalli.
9: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: 01GH 287.
11: Yolun açık olsun. Devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

akışım melek yârim. Ciğerim köşesi, hayatımın neşesi, güneş sensin.

0: bakışım melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı.

Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.

0: 80 RKT 436.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makinaları Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
14: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
15: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
0: Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
16: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
19: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
20: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Açılışımızı yeni bir şarkıyla yapmak istedim. Elif Buse Doğan, Kaçsam Gitsem sizlerle birlikte olacak. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Değerlim Sema Masra'daki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben senin yok şu yeryüzünde. İşte bu şarkı. Seni inanılmaz güzel bir şarkı. Sen aşkın tarifisin diyeceğiz. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Sana olan bu aşkın bütün dillerde. Sen aşkın tarifisin seven kalbimde. Ümit ve sen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerimle sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımız. Şimdi kapıdan çıkıp gitmeden önce durup son bir kez kulak vermek gerekiyor bence geride kalana. Çünkü yüzdeki o soğuk ifadenin arkasında hala silinmeyen bir sevginin, bastırılmış hislerin yattığını biliyoruz. Ve ağlamak bir zayıflık değil, geçen yılların ve paylaşılan o güzel anıların hatırasına duyulan derin bir saygıdır. Birlikte yaşanan o huzurlu günleri, o güzel geçmişi bir an olsun anımsamak, fevri bir vedanın önüne geçebilecek son adımdır belki de. Bana söyle, sevenler ayrılır mı? Bana söyle, sevgisiz yaşanır mı? Sibel Can sizlerle radyonuzda.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
0: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşalım. İyi yayınlar dayım İsmail ile sizi Adana'dan dinliyoruz. Ahmet Şafak sana elveda dedim çalabilir misiniz? Selamlar, kolaylıklar dilerim demişler.
11: Sana
10: Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Sana elveda dedim. Ama şimdi bu şarkı var ya, bizi bitirecek ya. Sana elveda dedim. Şimdi şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

insanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesadı. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30.

0: Özlemedin mi intizar sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi inanılmaz güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Sırayı Cengiz Kurtoğlu alacak. Senden bir hatıra diyeceğiz. Yüz yüze gelen o son an bir sevdanın noktalandığı en ağır eşiktir. Birlikte kurulan tüm düşler, yaşanan güzel günler bir anda gözlerin önünden kayıp gider ve yerini bir vedaya bırakır. Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı, bilmem sensiz nasıl yaşayacağım. Bu güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. Ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarmaya 0538 988 30 çift 0.

sen bir bakışla elimi ilk tuttuğunda laf lafı açtın.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak, dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen

0: Mersin Sanayi ve İhracatına Değer Katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz Nerede Biz de Oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner,

0: lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yaklaşık bir saatimizi geride bıraktık. İnanılmaz güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizinle. Ama ondan önce bir mesaj paylaşacağım. Merhaba Selin Hanım, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Nazmi, şu anda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Neziha ve kızım Müzeyyen'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
6: Seviyorum seni, yemin ederim.
5: Yalnız senin için çarpar yürü.

Eyvah Eyvah ya, inanılmaz güzel bir şarkı gerçekten. Yanındayken bile. Yemin ederim Güllü sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

geceler İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Verilen tatlı sözlerin o büyük vaatlerin üzerinden ne yazık ki koca mevsimler geçiyor. Her dönüş ümidiyle bekleyişte zamanla yerini büyüyen bir özleme ve telafisi imkansız kayıplara bırakıyor. Gittin de sevgilim gelirim dedin. Aşkını yaşadım bilirim dedin. Gittin. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor.

0: Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Başım alıp buraları terk eder.
10: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz.
9: İçemedim hevallah.
10: Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. İbrahim Erkal, Vazgeçemedim diyecek. İyi yayınlar. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Mahmut'a armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. İyi ki benim hayat arkadaşımsın diye de eklemişler. Selamlarımızı gönderelim.
9: Bak unuttum ben.
10: Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Son şarkılarımız. Bence şundan eminiz ki sessizliğe sığınarak ya da sorunları zamana bırakarak hiçbir şey çözülmez. Gerçekten seven bir yürek de sevdim deyip ilk zorlukta arkasını dönüp gidemez. Çünkü aşk emek ister, cesaret ister,

insan gönlüne kazıdığı insanı bir kalemle silip atamaz. İmkanı yok ya. Terapisi olmayan yollara girmeden önce durup o sorumluluğu almak, sevginin arkasında dimdik durmak gerekir. Şimdi tam olarak öyle bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Susup da beklemekle bir şey halledemezsin. Sevdim deyip sonunda terk edip gidemezsin. Gökhan Güney sizlerle radyonuzda.

son şarkımız. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri, meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak, dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Sanayi ve İhracatına Değer Katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor.

0: Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz nerede, biz de oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika. Burası tam size göre. Telefon

0: Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi günün ilk restali İmparator'dan gelecek. Yıllardır özlemde yanıp bağrımda diyenler, umudu tam kaybettiği an karşısında o masmavi bakışları görenler eğer buradaysa, şimdi radyoların sesini biraz daha açma sırası. İbrahim Tatlıses Mavi Mavi şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Ne diyordu usta? Kalpteki o tatlı sızıdan bahsederken, öyle bir sevda ki bu, ne bir heves ne geçici bir tutku. Adı tam konulmuş aslında, kara sevda. O zaman imparatorun sesiyle o güzel gülüşlerin peşinden gidebiliriz. Gönlümüzün yazını, içimizdeki nefesi selamlayalım. İbrahim Tatlıses, gülüm benim diyecek.

0: Yalar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile sizlerleyiz. Etkin, unutmak istemedim diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa bırakıyorum. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından yine sizlerle Babalar Resitali ile birlikte olmak üzere. Etkin, unutmak istemedim sizlerle radyolarınızda.

ne yapsam da yerin dolmuyor diyor. Sen ne yaptın? Benim bu kalbimi, benim bu gönlümü sevgiyle doldurmak yerine beni bir hiç uğruna, beni bir zevk uğruna sattın. Sanma ki bunu yanına bırakırım. Korkma, sana hiçbir kötülük yapmaya niyetim yok. Yapmış olduğum besteler, yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda. O güzel ismin yerinde şu an ihanet, kahpe, kalleş

0: kilometre küp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kayda alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Buse.com'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
12: Yok kelimesi omega yapıda yok.
13: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
14: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
13: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
15: Cumartesi pazar açık olan
16: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
15: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
17: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
18: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
19: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
20: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
21: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
22: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
23: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
24: Babalar Resitali devam.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35

Ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Pas tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla senin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri buymuş güzelim.

Evet, gitmedim buradayım. Programın başından beri doğru düzgün oturup da anons yapamam. Evet, reklamları geride bıraktık. Etkin, işte sevgi dedikleri dedi. Ümit Besen, canım sevgilim dedi. Şimdi yine Ümit Besen'le devam ediyoruz. Taverna ile devam edelim. Şimdi sen olacaktın diyecek. Hüzün dolu şarkılar dökülür dilimden. Yokluğun sarsar beni ta derinden diyecek. Vurulurum bin kere yüreğimden, can evimden diyecek. Ümit Besen, sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Duvar Resitali.
1: Müslüm Gürses Resitali ile devam ediyoruz programa. Galiba iki programdır falan Müslüm Baba'yı çalmıyordum. Ya da çalıyordum, hatırlamıyorum ama çalmıyordum diye hatırladım, bilmiyorum artık. Ama bir şeyden eminim ki bu şarkıyı uzun zamandır çalmıyordum. Kalpsiz diyeceğiz şimdi hep birlikte. Evet, tüm sevenler toplansın. Hasretmiş, özlenmiş, sana ne bundan? Geçmemişsin sevda denilen yoldan diyecek Müslüm Baba. Haberin yok aşkın var olduğundan, kalbinin yerinde bir taş var senin diyecek. Müslüm Gürses bu güzel şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Müslüm Gürses resiteliyle devam ediyoruz programa. Kalbim yanıyor yoksun, zaten beni anlayabilsen terk etmezdin diyecek Yiğitik Aşk şarkısıyla. Zalim dedik az önce, kalpsiz dedik sevdiğe. İşte böyle oluyor, anlaşılmadığımız noktada kalbimiz kırıla kırıla onun kalpsiz olduğunu inanıyoruz. Yiğitik aşk vardı yüreğimi saran diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa bırakıyorum.

var mıydı severken kaçmak? Sevenin kaderi mi yapmak? Sevmekse var olmak. Sensiz varlığımın ne anlamı olacak? Senden bana kalan kaybolan zaman mı?

0: inanmazsam. Yetik bir aşk vardı.
1: Babalar Resitali.
2: Taverna Resitali olmadan Babalar Resitali de olmuyor. Her gün bir tane de olsa Taverna Resitali yapıyoruz. Şimdi Ümit Besen'le başlamıştık Taverna Resitali'ne. Şimdi Arif Susam'la devam edelim. Bazen sevdiklerimizle araya mesafeler girer. Bu mesafeler kimi zaman kilometreler bazında olsa da kimi zaman o kilometreler kalp uzaklığına bile gider. Şimdi Arif Susam beni düşün diyecek. Yılda bir kez bile olsa o tanıştığımız gün beni düşün diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte unutamayanlara hasret dolu sevgilere gelsin. Arif Susam beni düşün şarkısıyla sizlerle birlikte.

0: beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsen de seninle dolu her günün. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitali Arif Susam'dan geliyor. Sevgini kurşuna dizdim diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

kalbimde sevgini kurşuna dizdim. Aklımda yaşanmış günlerim vardı. Her biri sen dolu hatıralardı. Ellerim titredi,

0: dualar ve sitemle sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şey

İleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilir.

0: bilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Belki bugün, belki yarın neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim, hoşça kal insanlarım, hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size, bu son vedam size.

gördüm, neler çektim. Bir mum gibi yandım, söndüm yüreğime.

0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri, meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde paravan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak, dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Sanayi ve İhracatına Değer Katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz nerede, biz de oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Mersin FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ana kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama elde öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Gelmiyor.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Dönmezsen eğer, birileri tutup kolundan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynundan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası.

0: haftası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o.

0: bilmek isterim.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kWh elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: gittikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Vallahi radyonun delisi geldi efendim. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Fırat da Damardan Kalya programına her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Saatler 22 gösterince yayın sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar var yine listemizde. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şu dakika itibariyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Şöyle az önce WhatsApp hattımıza baktım. Böyle 10.30'da gelen mesajlar var. Direkt siliniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir şarkı da start vereceğiz şimdi. Şöyle 90'lara gidelim. Sinan Özen, Çıldıracağım desin. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Şarkımızı dinleyelim, sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
1: Güzel bir ısının özen yorumu ile startımızı verdik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şöyle yeni bir şarkıyla devam edelim. Serkan Kaya gelecek şimdi radyonuza. Mesajları paylaşmaya başlıyoruz. Yayınlar bir şarkılık değil, bir ömürlük sevdiğim Samet Yıldırım'a. Sıradaki şarkılar gelsin. Onu seven Merve'den seni çok seviyorum demiş. Kolay gelsin yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Sıradaki tüm aşk şarkıları canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Seni çok seviyorum kalbim demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş. Sevgili Kazım mesajında. Ucu kalmış, gözlerimden gözü kalmış. Nasıl güzel bir şarkı Serkan Kaya'dan dinleyeceğiz. Sehpada ruju kalmış. Hep birlikte dinleyelim, sonrasında buradayız.
2: Fırat'a selam, damara devam.

0: Serkan Kaya sonrasında devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Mehmet Kalkan alacak. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkı sol yanım olan eşime Kürşet Öz'e armağan olsun. Bir rüzgar esiyor, kokun buralarda bir yerde sanki diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Burda, Sertan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Vesat Demir Yılmaz Doğan için, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Evet, Mehmet Kalkan'la sizleri baş başa bırakalım. Kavuşamadım desin, sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: özledim yavruma kavuşamadım. Mehmet Kalkan sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Özlemedin mi desin İntizar? Bakalım nerede kalmıştık mesajlarımıza. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertuğan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlara armağan olsun demişler. Ben Koca Vilayet'ten Berat Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci, Murat Erzin, Barış, Habib Aydoğdu, Şavkaya Rozan, Serhat Gülen, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Söyledik şarkılar değerli büyüğümdayım. İsmail Ekinci, Mustafa Alpuat'ın dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Harun Camyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Kartal ve Burak Temel'e armağan olsun demişler. Olsun bakalım, hepinize selamlar olsun. İntizar, özlemedin mi? Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin efendim. 104.6

0: La damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen,

0: Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat.

bir şarkı gelecek şimdi, Ahmet Özhan yorumuyla dinleteceğiz sizlere. Sen mevsimler gibisin. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mersin Mutan, Melike Delice. Bugün çalacak olan şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar Can Parşam, Bir Tanecik Oğlum, Hilmi Dorun ve can dostu Ceylan Duran'a armağan olsun demiş. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Mert Gezer, Hacı Beyli Gezer, Berk Tık, Tufan Cin, Fatih Sezgek, Ömer, Bahar Yıldırım'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.

Mahmut'tan selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim Hilmi Durum için gelsin demiş. Bu güzel şarkıları sizlere baş başa bırakalım. Yalancı dünya gibisin. Yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin. Değişirsin.

sana geride bıraktık. Birlikteliğimizde tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Hüseyin Altın alacak sırayı. Merhaba, iyi akşamlar. Selam Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah. Ben Adana'dan Mithat Sıra'daki en güzel şarkılar abi Mustafa Alp Altuncan dostları İsmail Ekinci, Osman Yeşil Yurt, Hakkı Yumser, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazmi Erten, Harun Cem Yurt, Musa Askay ve tüm kayda değer dostlarına gelsin. Teşekkürler, Allah'a emanet olun. Eyvallah, selamlar olsun. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıra'daki şarkılar Hakan Serin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mutan Ayşegül Durmuş, sıra'daki tüm şarkılar radyo başındakilere gelsin. Fırat abi Sezen Aksu'dan İhanetten Geriye Kalan şarkısını çalar mısın demişler. Vallahi çok isterdim şarkı çalmayı ama çalamıyoruz şarkı. Sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Sebebi ise yeni dinliyorsunuz herhalde. Çünkü her mesaja biz şarkı çalarsak yetiştiremeyiz o yüzden. Merhaba yeniler, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar Arun ve Özü Sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Hüseyin Altın'la sizleri baş başa bırakacağız. Yokluğum cehennem, hasretin sensin.

0: Gagan başladı başladı. 45 dakika geçmiş, daha böremedik. Anca kendimize geldik abi. Örmezsek olmuyor biliyorsunuz. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin demiş. İyi ki varsın abim diyerek mesajını sonlandırmış. Silifke'de bulunan Özlem Kayakıran ve yanındaki bacısı Çağla Nur'a sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. İyi yayınlar bir tanecik sevgilim Recai Söze'ye. Çok selamlarımı gönderiyorum. Sevgilim seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bu şarkı o zaman size gelsin. Tüm sevenlere gelsin. Murat Şenpınar, Engel radyonuzda sizlerle. Sonrasında bakalım burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.

0: Murat Şentoner yorumu sizlerle buluştu radyonuzda. Ekranlar öncesinde son şarkımız Cansever, gelsin bakalım. Sevdim de ne geçti sanki elime, hep çile dert verdin seven kalbime. Düşündüm taşındım sordum kendime,
1: kendime yeni bir aşk bulacağım abi.
0: İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay Silivke'de bulunan canım babam Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkıları amcam Mustafa Alpazuna, dostlarım Lokman Yeşilyurt, İsmail Ekin'in Can kardeşleri, Ferdi Erkay, Tasar Hüseyin Deniz, Gürşet Öz, Sarun Cemyurt, Nazmi Ertem, Muzda Azkay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin Fırat Reis demişler. Eyvallah kardeşim, benden de sizlere armağan olsun. Cansever'le sizleri baş başa bırakalım, sonrasında reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: Serhat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır,

0: Karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin

0: Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk saatimizi geride bıraktık. Son saatimizde karşınızdayız. Güzel bir Alihan şarkısı gelecek şimdi. Ben Mustafa Hasan Bahsi Ceylan Silifke'de bulunan kardeşlerim Kerim Kosak, Orhan Akıncı, Suat Fuat kardeşler, Ali Zengin, sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ıyız, güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yedim, Canım Oğlum Recai Sözeye, sana da gelsin. Suat Nalbant abisine, Onur Toy, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Serdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun seni çok seven baban diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm yayınlar sıradaki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer'e gelsin. Ellerinizden öpüyorum canlarım diyerek mesajını noktalamış. Alihan sizlerle. Seni...

0: zamandır çalmadığım şarkılardan bir tanesiydi. Ya uzun zaman dediğim var ya, yani belki 10 sene önce çalmışımdır gerçekten. Programa başlayalı Alihan çalmamıştım. Son zamanlarda çalmaya başladık Alihan. Unutmuşum ya gerçekten. Böyle şarkıları seçerken bir denk geldi. Ya dedim ben bu şarkıları çalmıyorum bayağıdır. Şöyle 5-10 tane seçtim. Her gün bir tanesine yer veriyorum. Hani Mine Koşan'a yapmıştık ya o şekilde. İşte Ümit Mesen olmazsa olmaz ama. Ümit Mesen her daim çalınır. Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu bunlar çalınmazsa olmaz abi. Müslüm Baba, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bunlar her programda fikstir biliyorsunuz. Akşamlar radyomuzun neşesi, sunucuların kralı güzel insan demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili annemize selamlar olsun. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum, gözümün nuru, Hasan Paşası, Recai Sözay'a ve sana gelsin. Tüm radyonun çalışanlarına armağan olsun ve arkadaşlarına, oğlumun arkadaşlarına armağan olsun demiş. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol, güzel olun diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Silifke'deki Recai'me Ahmet'ten selamlar, kolay gelsin demişler. Hasar Köy'den değerli dostları Osman Bıyıklı, Fuat Suat Teker, Devran Gezici, Semih Genç, Alparslan Güven, Mustafa Zehir, Sertan Ünal, Çağatay Topal'a ve değerli arkadaşım Uğurcan Yılmaz'a gelsin ve radyonuz çalışanlarına armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar abim, yayınlar süpersin, güzel gidiyor yayın demiş. Sevgili Erkan Gözde benden. Gözdepen Cam Balkon. Sevgili Erkan kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Eyvallah, selamlar olsun. İyi dinlemeler. İyi akşamlar Fırat, ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan'dayım, Vedat Kaplan, Kürşat Çiftçioğlu, Atalay Çelik, İkizler Suat ve Fuat için, Mehmet Çelik, Gol Durmuş Ali, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Çağrı Yusuf Işık için gelsin demiş. Fırat'a selam damara devam diyerek mesajını noktalamış. Eyvallah, o zaman Fırat'a selam damara devam diyelim.
1: Fırat'a selam damara devam.
0: Haydi o zaman. Volümleri yükseltiyoruz abi. Aramızda sıradağlar, aramızda denizler. Bitmesen radyonuzda sizlerle.
2: Aho lan aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: acılar, gözyaşlarım ne zaman diner?
1: Ne zaman diner? Bu acılar, gözyaşlarım ne zaman diner?
0: Durmak yok. Devam ediyoruz. Damardan kalbe giden yol. Fırat'la Damardan Kalbe programından geçer diyoruz ve Arif Susam'la sizleri baş başa bırakacağız.
2: Evet, saygıdeğer dinleyici dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken
0: eyvallah abi, hoş bulduk.
2: Sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında.
0: Hadi tüm çiftleri dansa davet ediyoruz. Radyolarının bir numarası. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Altun, Bayram Öztürk, Serdar Aydırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşkı için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşkı oğlum ve gelinim Duriye Erkaşkı için ve özlem duyduğum biricik torunlarım Sahra ve Kadir için ve radyonuz çalışanlarına ayrıca Kürşat Öz kardeşime armağan olsun demiş. Şehit Kamil İlçe Teşkilatı Musa Başkan'dan saygılar diyerek mesajını sonlandırmış. Selamlar, saygılar bizden olsun. Kolay gelsin. Ben Kıvanç, şu anda mesaide olan ilaçlarıma, ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diyorum. Sıradaki parça onlara gelsin demiş. Tüm mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topçucu. Sıradaki şarkı Güzel Kalpli Yiğidim Aslan Oğlum Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum. Allah'a emanet ol demiş.
3: Seni çok severken yalnız kalacak.
0: Seni çok severken yalnız kalacak. Birini ararken beni mi buldun? Arif Susam'la sizlere baş başa bırakalım sevgili dinleyenler. Sonrasında Tavernemizin babası gelecek.
2: Evet, saygıdeğer dinleyici dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim.
6: 104.6.
7: Ayrılık bu kadar.

0: yalnız kalacağım.
1: Buluyorlar işte abi.
0: Birini ararken beni
1: ondan sonra millete başına dert oluyorlar.
0: Seni çok severken yalnız kalacak. Birini ararken beni mi buldun?
1: Evet, Ari Susam'ın ardından beni mi buldun dedi Ari Susam. Hemen ardına da bir tavernemizin Cengiz Kurtol demiştik, çalacağız demiştik. Ağlatacak beni mi buldun desin Cengiz abi de. İyi akşamlar, ben Silifke'den Fatoş Demir. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum Recep Demir'e armağan olsun demiştim. Eşimizi yayınlar. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı kalbimin en kıymetli yeri yol arkadaşım Aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum hasretle demiş.

Cengiz Kurtoğlu. Sizlerle buluşur sevgili dostlar. Reklam öncesindeki son şarkımız. Hemen şöyle birkaç mesaj paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna, kızım Masal ve oğlum Doruk Ateş'ten. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez ve abim Doruk Üşenmez'e gelsin demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin demiş. Şarkımıza sizleri baş başa bırakalım. Çünkü reklam saatimiz yaklaştı. Reklamlardan sonra da son yarım saatimizde karşınızda olacağız.

0: çekeceğiz şimdi. Bu yarım saat çok fena. Selamünaleyküm. Sadık şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Nejat ismini Doğan Demir Yılmaz, Hasan Beysat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli, Ümit Koçkur, Murat Koçkur, Çağatay Topal, Seyfettin Tokmak için armağan olsun. Selam'ı yayınlar. Ben Mutan Yörükoğlu, Salih Yeşil. Sadık şarkı dostlarım Şeymus Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Pıçkı, Hakan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apo Taş, Sevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış ve tüm tanıdıklara armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Cesur Sadek şarkı abilerim Doruk Uşenmez, Erol Uşenmez, Barbaros Çelik, Can Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş. Aramıza yeni katılan bir dinleyicimiz var galiba. 7 tane mesaj atmış abi. İşte sona kaldın. Yapacak bir şey yok. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Remziye Çelik'ten yeni Volkan Demir'e armağan olsun demiş. İyi akşamlar. Sıradaki güzel şarkılar. Eşim Emrah Erden'e gelsin. Seni canımdan çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sen beni ben seni unutamayız. Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar.
1: Kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim. 104.6

0: baba söyledi, damarcılar dinledi abi. Devam ediyoruz. Durmak yok, hiç hız kesmeye yok, hiç kesme yok abi. Devam edeceğiz. Çok güzel bir Selami Şahin şarkısı gelecek şimdi sizlere.
1: Mersin efendim.
0: Selamünaleyküm Fırat abi, ben Ahmet Ankaral. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal abilerim, Ömür Kara, Şavkı Erozan, Doruk Üşenmez, Durasan Say, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yunus Emre Tokbilek, Yılmaz Doğan, Kürşet Öz ve sana armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Kimsesiz Yaşar'dan. Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kanmaz için gelsin. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selam Fırat. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Bayram Öztürk'ten. Mustafa Alpatun, Mustafa Askay, Doğan Demir Yılmaz, Ferdi Er Kaçkaş, İsmail Temuçin, Yıldıray İbiş, Harun Cemyurt ve Kürşat Öz için gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki tüm güzel şarkılar Selina Yörük'ten. Canım eşim Adnan Yörü'ye armağan olsun demiş. Seni bekliyor olacağım diyerek mesajını noktalamış.

Seni düşünmeye başladığımda bak ne oluyor, Selami Şahin şimdi söyleyecek. Başladım ya Rabbim, bari efsane bir şarkı. Şarkı şu anda radyonun başında, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Balkonlarda, araçlarda, mutfakta. Mutfakta deyip geçmeyin abi, bütün ev hanımları var ya. Yani %80 ev hanımlarının mutfağında radyosu var, dinliyorlar. Mutfakta sesimize kulak veren tüm ev hanımlarına selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu saatte ne geziyor demeyin mutfakta. Çay doldurmaya geçmiştir ya. 7-24 çalıyor radyo çünkü orada.

0: selam damara devam.
1: Gülbe, Allah'ına kurban.
0: Eziyet çekmeye başlar benliğim.

0: başladığımda.
1: Seni düşünmeye başladım.
0: Neler oluyormuş değil mi? Evet, son iki şarkımız arkadaşlar. İbrahim Tatlıses gelecek şimdi. Mesaj almıyoruz. Kalan mesajları bitireceğiz bu iki şarkımızla. Böyle bakalım, son mesajımızdan sonra gelecek olanı okumayacağım. Haberiniz olsun. Yayınlar Sedek Şarkı Doruk Üşen.

0: Bazen dostları. Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçler Üşenmez, Cihan Çeki, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şalker Ozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Duran Sansay, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeğil Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Betin Şahin, Django Barbaros ve Sertan'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Allah'ım nefessiz kaldım. Bu kadar uzun yazmayın ya. İyi akşamlar, ben İknur Kanbı, akraba Canbı, kardeş Yapar. Sıradaki şarkılar kardeşim Gökhan Gezer'e gelsin demiş. Ben Ali Kanbı, sıradaki şarkılar Doğan Demir Yılmaz için Armağan Olsun, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Kara ve Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Boşuna arıza değiliz var ya, durduk yere. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel ve değerli dayısı İsmail İkinci ve Fırat abi sana da gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, benden de sizlere gelsin.
1: Şu yaşama hevesimi, insanların cümlesini, şu yaşama hevesimi.
0: Neyse, bu şarkıyı başa alalım. Siz dinleyin, ben de burada söyleyeyim. Merak etmeyin, mikrofonu açmayacağım.
2: Arabeskin Atar Damar Fırat yayında.
3: Damar satma. İşte o kadar.
4: Hep damar.

0: ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
1: Fırat yayında. Eyvallah.

abi var ya. İmparator da ne söylüyor var ya gerçekten. Son şarkımız arkadaşlar. Olmasa derdimi söyler miydi Ferdi abimiz diyeceğiz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakacağız.

0: İyi akşamlar, ben Meryem. Sıradaki şarkılar Aslan Babam, Hakan Serin'e gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba, iyi akşamlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Aslan Abilerim, Hakan Serin'ler, Hanifi Doğan'a gelsin demişler. İyi akşamlar Fırat Bey. Sevenden sevdiğine gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum ve sen bende eksiksin. Teşekkürler demiş. Lütfen söyler misiniz demiş. Ağlamış. Emoji göndermiş. Söylemeniz için ne yapmamız lazım demiş. Şimdi 20.09'da atlasın mesajını. İnşallah dinliyorsundur bizi. Kapatmamışsındır radyoyu. Sonra 20.22'de yazmışsın. Senin mesaj gitti en sona. Bir de 20.47'de yazmışsın. Daha da sona gitti. 20.48'de yazmışsın. Yine en sona gitti. En son 21.30'da yazmışsın. En son işte en son şarkıya kaldın abicim. Yapacak hiçbir şey yok.
1: Sabah olur. Şimdi sen kim bilir ne duyuyor.
0: Selamun aleyküm demiş sevgili kardeşimiz. Aleyküm selam, ben Doğan Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı kardeşim Özgür, Harun, Murat, Yeşer, Ali Kanmaz, Beysat Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. Sıradaki şarkı oğlum Burak ve kızım Sebahat'e gelsin demişler. Merhaba, iyi akşamlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Hasan abilerim, Hakan Serinler ve Hanifi Doğan'a gelsin demiş.

bugünlükle birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde yine bu frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. Hiçbir yerlere ayrılmayın arkadaşlar. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bu programı kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler gece 24'te dinleyebilirler. Haberiniz ola. Hoşçakalın.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık.

karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

0: Alsın seni bu son yanımdan, kendi zarfında saklı bir veda mektubuyum. Artık sana yasaklı aşkım masum kulu.
1: Karıştırma sayfaları, yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem.

bahtır köşesinde bir yerim olsun. Mutluluklar diliyorum yolun açık olsun. Mutluluklar diliyorum yolun açık olsun.

neler, neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Açılışımızı yeni bir şarkıyla yapmak istedim. Elif Buse Doğan, Kaçsam Gitsem sizlerle birlikte olacak. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Değerlim Sema Masra'daki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. İşte bu şarkı, bu şarkı. Seni inanılmaz güzel bir şarkı. Sen aşkın tarifisin diyeceğiz.
1: Bir eşin benzerin,
0: bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Sana olan bu aşkım bütün dillerde. Sen aşkın tarifisin seven kalbimde. Ümit ve sen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımız. Kapıdan çıkıp gitmeden önce durup son bir kez kulak vermek gerekiyor bence geride kalana. Çünkü yüzdeki o soğuk ifadenin arkasında hala silinmeyen bir sevginin, bastırılmış hislerin yattığını biliyoruz. Ve ağlamak bir zayıflık değil. Geçen yılların ve paylaşılan o güzel anıların hatırasına duyulan derin bir saygıdır. Birlikte yaşanan o huzurlu günleri, o güzel geçmişi bir an olsun anımsamak, fevri bir vedanın önüne geçebilecek son adımdır belki de. Bana söyle, sevenler ayrılır mı? Bana söyle, sevgisiz yaşanır mı? Sibel Can sizlerle radyonuzda.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşalım. İyi yayınlar dayım İsmail ile sizi Adana'dan dinliyoruz. Ahmet Şafak sana elveda dedim çalabilir misiniz? Selamlar, kolaylıklar dilerim demişler. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Sana elveda dedim. Ama şimdi bu şarkı var ya bizi bitirecek ya. Sana elveda dedim. Şimdi şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

İnsanın içini acıtığımdır bu aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesadı. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye giriyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtaran 0538 988 30.

0: özlemedin mi? İntizar sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi inanılmaz güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Sırayı Cengiz Kurtoğlu alacak. Senden bir hatıra diyeceğiz. Yüz yüze gelen o son an, bir sevdanın noktalandığı en ağır eşiktir. Birlikte kurulan tüm düşler, yaşanan güzel günler bir anda gözlerin önünden kayıp gider ve yerini bir vedaya bırakır. Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı, bilmem sensiz nasıl yaşayacağım. Güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. Ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay kurtarmaya. 0538 988 30 çift 0.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yaklaşık bir saatimizi geride bıraktık. İnanılmaz güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizinle. Ama ondan önce bir mesaj paylaşacağım. Merhaba Selin Hanım, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Nazmi, şu anda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Neziha ve kızım Müzeyyen'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Seviyorum seni. Yalnız senin için çarpar yüreğim diyeceğiz. Çarpar yüreğim. Eyvah eyvah ya, inanılmaz güzel bir şarkı gerçekten. Yanındayken bile. Yemin ederim, güllü sizlerle. Radyonuz Mersin FM.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Araya giren mesafeler, yaşanan kavgalar ya da kırılması zor gurur duvarları. Hepsi birer birer yok olup gitmeye mahkumdur. İnsan ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın, ayrı geçen her gün acıyı daha da büyütür. Sonunda gurur zincirleri kırılır, kırgınlıklar, kinler bir kenara bırakılır. Reddedilmeyi, kovulmayı bile göze alarak atılır o beklenen adım. Çünkü kalbin tek bir ümidi vardır, yeniden o sevgiye sarılmak, tekrar birbirine kenetlenmek. Güzel şarkımız, kırgınlıkları geride bırakabilen ve aşkına sahip çıkabilen tüm dinleyicilerimize armağanım olsun. Bir gün sana döneceğim. Sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

İçimde sanki kıyamet koptu. Zaten yüreğinde merhamet yoksa beni nasıl öldürdün? Yavaş yavaş acı çektim. Beni nasıl öldürdün? Sonra da hayatımı söndürdün. Ya ben sana ne ettim? Ya sen niye gittin? Gidişin kurşunmuş kalbime sıktın. Ben de artık yaşamdan, hayattan koptum. Beni nasıl öldürdün? Yavaş yavaş acı çektim. Beni nasıl öldürdün? Sonra da hayatımı söndürdün. Benim tek suçum sevmek. Hani bana kalsa ben kim, sevmek kim? Ya şu kalbim var ya şu kalbim. Ya şu kalbim başıma ne işler açtı. Birini sevdi, beleğim şaştı. Gözyaşım sel oldu, ummana taştı. Ama yakarım kendimi, geriye dönmem. Bundan sonra da kimseyi sevmem. Bir mum gibi erir biterim. Anılara, mutluluğa, yaşama da bildiğim gibi veda ederim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Adana'dan Nihat ben. Sıradaki güzel şarkıları sevgilim Fatma Nur'a armağan etmek istiyorum. Hayatımın en güzel tesadüfü sensin demişler. Ya bu şarkı da o kadar güzel ki. Ne söylersem eksik olur seni anlatmak için. Ne yol varsa denerim ben sana ulaşmak için. Orhan Gencebay, Güneşimsin sizlerle radyonuzda.

geceler İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Verilen tatlı sözlerin, o büyük vaatlerin üzerinden ne yazık ki koca mevsimler geçiyor. Her dönüş ümidiyle bekleyişte zamanla yerini büyüyen bir özleme ve telafisi imkansız kayıplara bırakıyor. Gittin de sevgilim gelirim dedin, aşkını yaşadım bilirim dedin. Gittin. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Başım alıp buraları terk eder.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: İçemedim hevallah.
2: Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. İbrahim Erkal, vazgeçemedim diyecek.

Yayınlar Sadeke Engzel şarkıları eşim Mahmut'a armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. İyi ki benim hayat arkadaşımsın diye de eklemişler. Selamlarımızı gönderelim. Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Son şarkılarımız. Bence şundan eminiz ki sessizliğe sığınarak ya da sorunları zamana bırakarak hiçbir şey çözülmez. Gerçekten seven bir yürek de sevdim deyip ilk zorlukta arkasını dönüp gidemez. Çünkü aşk emek ister, cesaret ister. İnsan gönlüne kazıdığı insanı bir kalemle silip atamaz. İmkan yok ya. Telafisi olmayan yollara girmeden önce durup o sorumluluğu almak, sevginin arkasında dimdik durmak gerekir. Şimdi tam olarak öyle bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Susup da beklemekle bir şey halledemezsin. Sevdim deyip sonunda terk edip gidemezsin. Gökhan Güney sizlerle radyonuzda.

ve son şarkımız. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi günün ilk restali İmparator'dan gelecek. Yıllardır özlemde yanıp bağrımda diyenler, umudu tam kaybettiği an karşısında o masmavi bakışları görenler eğer buradaysa, şimdi radyoların sesini biraz daha açma sırası. İbrahim Tatlıses Mavi Mavi şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Ne diyordu usta? Kalpteki o tatlı sızıdan bahsederken, öyle bir sevda ki bu, ne bir heves ne geçici bir tutku. Adı tam konulmuş aslında. Kara sevda. O zaman imparatorun sesiyle o güzel gülüşlerin peşinden gidebiliriz. Gönlümüzün yazını, içimizdeki nefesi selamlayalım. İbrahim Tatlıses, gülüm benim diyecek.

0: Classically.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resleri'yle sizlerleyiz. Etkin, unutmak istemedim diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa bırakıyorum. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından yine sizlerle Babalar Resleri ile birlikte olmak üzere. Etkin, unutmak istemedim sizlerle radyolarınızda.

Eder. Yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda. O güzel ismin yerinde şu an ihanet, kahpe, kalleş...

ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Has tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri buymuş güzel.

Evet, gitmedim, buradayım. Programın başından beri doğru düzgün oturup da anons yapamam. Evet, reklamları geride bıraktık. Etkin, işte sevgi dedikleri dedi. Ümit Besen, canım sevgilim dedi. Şimdi yine Ümit Besen'le devam ediyoruz. Taverna ile devam edelim. Şimdi sen olacaksın diyecek. Hüzün dolu şarkılar dökülür dilimden. Yokluğun sarsar beni ta derinden diyecek. Vurulurum bin kere yüreğimden, can evimden diyecek. Ümit Besen sizlerle

0: bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.
1: Şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda.

0: Messe-Tallee.
1: Müslüm Gürses Resteli ile devam ediyoruz programa. Galiba iki programdır falan Müslüm Baba'yı çalmıyordum. Ya da çalıyordum, hatırlamıyorum ama çalmıyordum diye hatırladım, bilmiyorum artık. Ama bir şeyden eminim ki bu şarkı uzun zamandır çalmıyordum. Kalpsiz diyeceğiz şimdi hep birlikte. Evet, tüm sevenler toplansın. Hasretmiş, özlenmiş, sana ne bundan? Geçmemişsin sevda denilen yoldan diyecek Müslüm Baba. Haberin yok aşkın var olduğundan, kalbinin yerinde bir taş var senin diyecek. Müslüm Gürses bu güzel şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Müslüm Gürses resiteli ile devam ediyoruz programa. Kalbim yanıyor, yoksun. Zaten beni anlayabilsen terk etmezdin diyecek Yitik Aşk şarkısıyla. Zalim dedik az önce, kalpsiz dedik sevdiğe. İşte böyle oluyor. Anlaşılmadığımız noktada kalbimiz kırıla kırıla onun kalpsiz olduğunu inanıyoruz. Yitik aşk vardı yüreğimi saran diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa bırakıyorum.

severken kaçmak, sevenin kaderini yapmak. Sevmek, sevarmak, sensiz varlığımın ne anlamı olacak?

0: zaman yetik bir aşk vardı.
1: Babalar Resitali.
2: Taverna Resitali olmadan Babalar Resitali de olmuyor. Her gün bir tane de olsa Taverna Resitali yapıyoruz. Şimdi Ümit Besen'le başlamıştık Taverna Resitali'ne. Şimdi Arif Susam'la devam edelim. Bazen sevdiklerimizle araya mesafeler girer. Bu mesafeler kimi zaman kilometreler bazında olsa da kimi zaman o kilometreler kalp uzaklığına bile gider. Şimdi Arif Susam beni düşün diyecek. Yılda bir kez bile olsa o tanıştığımız gün beni düşün diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte unutamayanlara hasret dolu sevgilere gelsin. Arif Susam beni düşün şarkısıyla sizlerle birlikte.

0: Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsem de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün. Beni düşün.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Son resitali Arif Susam'dan geliyor. Sevgini kurşuna dizdim diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

boşuna dizdim. Kalbimde sevgini kurşuna dizdim. Aklımda yaşanmış günlerim vardı.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

Vallahi radyonun delisi geldi efendim. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Fırat'la Damardan Kalbe programına her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Saatler 22 gösterince yayın sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar var yine listemizde. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, öncelikle şu dakika itibariyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Şöyle az önce WhatsApp hattımıza baktım, böyle 10.30'da gelen mesajlar var. Direkt siliniyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Güzel bir şarkı da start vereceğiz şimdi. Şöyle 90'lara gidelim. Sinan Özen, Çıldıracağım desin. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Şarkımızı dinleyelim, sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında.
1: Damarsa damar, işte o kadar.
2: Hep damar, full damar.
3: Mersin FM 104.6.